0: Saat izlerdim.
1: Patara gogo imerelo.
0: Radio Dardimandis Exclusive.

Tramal drama, uyanık zıpsı. Mainz, dagede unnebi. Tramal drama, uyanık zıpsı. Mainz.